0: analog. Analog. Analog.
1: Analog.
2: Analog.
3: 97,5.
2: Schwäbischall.
3: 104,8.
0: Kreilsheim. I love Tewitz.